0: på Radio Rakel FM 99,3 og dette programmet en reprise.
1: Kalinao, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Friede.
1: Mir.
5: Samadhanam.
1: Alafia.
6: Paz. Pace.
5: Aman. Aman.
7: Emirembe.
5: Udo.
8: Barış.
9: Tınışlık.
10: Salam.
11: Salam.
12: Barış.
13: Mir.
14: Bize.